Geçen de sen her sonucu sahne sen yol gerek. Son bir sahne kez sahne yapılışmış. Geri kez bir karşı yazdığı tekrar düşünmeyi izledim.

0: Capaz de usar.
1: Ben, ne kadar diyeceğiz aslında, para mesela gibi bir şey.

0: Evet, hani az daha da salak saçma yapılan şeyler oldu. Dört yılan tezi, yani bu kuruz öyle gezeceğim, kuruz öyle detay falan gezeceğim o süreçme.
1: Donc là, au 240, c'est négatif. Usage d'un appel combiné accident premier répondant. Les infos proviennent de US. On va s'informer.
0: Attends, 240.
1: Donc, 38, 240.

0: kadar cesaret hastası?
1: Ben geçirdim. Ne kadar numara verdiğini 80
2: 244 central pour le 12200 avenue René Masson. 244 PC 444 pour communication ARD actuelle.
1: 8h59, 244. 244, 75, 76.

Hani ben bir sabah yoktu, onu izledi. Sıfır sıfırdan bize ulaştı burada. Yine de ben bir ankete kestik. Kestik ayı ankete ayı yok. Yani bir ekleyin. Sen de hem de gerçekten çok başlayamazsın.

Madrakat'a geldi. Burası sandığı yavaş kabul edildi. Burası sandığı yavaş kabul edildi. Burası sandığı yavaş kabul edildi. Burası sandığı yavaş kabul edildi.

Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol.

0: nefes alsan ter sayıcı, kısa spot, çok uzak, net, egzik, sürü sanıyor, kem sanıyor. Kırışlarımla rağmen de miyav nafş, kazan yeter ki bir tane konsiyon süsüydü. Sonra kesanıyor,
1: tabii bunu yine kazan alalım.
0: Kesanıyor, kazan yeter ki bu iyi.
1: Kazan yeter ki bu iyi.

0: Ben de şöyle konuşmaktan korkan de şöyle konuşmak. İzlerse de dur dedi. Arkadaşlar tekrar bir kez salı bahsettim var. Refer primer sona da vermek üzere de pasama slide. Seksiyon Charlie, Dürce Metal, Nobla Pelvi. Söylemek oldu Uli. Dürce sona da aslında bir feyti anlaştı. Sen ayfet olasınlar. Fatan Kato Kamikiyeti. Başakır, sizler uli.
1: Sector 6, 6, 34, intervention 34 minutes.